Sen gül yine açsın çiçekler yüzünde. Ben yine yalnız, ben perişan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum, her şeye karışan. Sen bana bakma mutsuzum, ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum, her şeye karışan. Bir ışık yaksan, bir adım